duruyorlardı. Dağda her cidden yana ama kuşlardan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
4: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535-253-98-08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by

0: 0530-30-33.
1: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim. 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye İncile çikolataları.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
0: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poli

0: Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
4: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın.

0: dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
4: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
5: Mikro cerrahi yöntemiyle bel ve boyun fıtığı ameliyatları özel fuar hastanesinde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Nizamettin Kazan tarafından yapılmaktadır. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
4: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı

0: Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
4: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
5: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
2: Gün efendim. 99.9.

0: saat 9.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Erdoğan, meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidar karşıtlığı üzerine kurulu olan cephe siyasetinin de raf ömrünün dolduğunu söyledi. Siyasetin milli menfaatlerde tam bir mutabakat zemininde buluşabilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, biz buna Büyük Türkiye mutabakatı diyoruz şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin hasımlarını da hayal kırıklığına uğrattığını vurguladı. Erdoğan, bugün terör bitme noktasına geldi ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde AK Parti'ye yönelik bir saldırı kampanyası başlatıldığını söyledi. Erdoğan, dün Ankara'da düzenlenen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısındaki konuşmasında, adı gibi AK ve PAK olan bu tertemiz harekete lekelemek için her yolu deneyen ahlaksızları milletimizin takdirine havale ediyorum dedi. Yeni Parti grubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktıktan sonra genel kurulu terk etmesine tepkiler art arda geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de siyasi açıdan doğru olmamıştır değerlendirmesinde bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktıktan sonra yeni parti grubunun salonu terk etmesi ciddi saygısızlık olarak nitelendirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise bu meclisimize ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlıktır dedi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel işletmeye ait bir madende göçük meydana geldi. 5 işçi hayatını kaybetti. Göçük altında kalan 7 kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşılırken 2 işçi kurtarıldı. Mahsur kalan diğer 3 işçiye ulaşılması amacıyla çalışmalar gece boyunca devam etti. Sabah saatlerinde ise 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edilen 13 kişiden 4'ü tutuklandı. 9'u içinse adli kontrol uygulandı. Soruşturma çerçevesinde tutuklananların sayısı 65'e yükseldi. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturması derinleşiyor. Soruşturma çerçevesinde Süper Lig hakemi Yasin Kolla, yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Öte yandan gözaltında bulunan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya ait dijital materyal de maç görevlendirmeleri ve mobbingle ilgili önemli bir ses kaydına ulaşıldığı ve kayıttaki detayların incelendiği belirtildi. İngiltere'deki Amerikan askeri üssü Fair Force çevresindeki 85 evin patlayıcı şüphesiyle tahliye edilmesinin ardından Tahran-Londra hattında gerginlik yaşanıyor. Tahran olayla ilgili olarak İran'a yöneltilen suçlamalar nedeniyle İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Fair Force üssünde sabotaj iddiasının İran'la ilişkilendirilmesine tepki gösterildi. İngiltere Başbakanı Burnham, olayda İran'ın rol aldığına dair güçlü göstergeler olduğunu iddia etmişti. Sayın dinleyiciler, Amilli Futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. grubundaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sagi yönetecek. Trabzonspor evinde İrlanda ile dostluk maçına çıktı. Bordo Mavili takım karşılaşmada İrlanda temsilcisi Drogheda United'a 1-0 yenildi. Haberleri sunduk.
2: Radyo Gün.
1: Şehrin en iyi frekansı.
2: Şimdi reklamlar.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92

0: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
1: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
2: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı

Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan

0: işin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
1: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
3: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
4: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Gün efendim. 99.9.
3: Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Gün FM'de Güne Merhaba programındasınız. Tüm dinleyicilerimizi selamlıyor, keyifli ve güzel bir gün diliyorum.

Programımızda şimdi yerel basın turundayız kıymetli dinleyenlerimiz. Radyomuzun haber sitesi günefem.net'teyiz. Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nde kapalı mikrofon krizi çıktı. Komisyon seçimlerine itiraz eden Yeni Parti grubundan Kemal Demirkırkan'ın mikrofonu kesildi. Toplantıda yeni partili belediye meclis üyesi Mustafa Karanfil de gruplarına söz hakkı verilmediğini ve yeni parti grup başkan vekili Kemal Demirkırkan'ın mikrofonunun neden kesildiğini ayağa kalkarak sordu. Belediye başkanı Burcu Köksal'la Karanfil arasında sözlü tartışma başladı. Toplantıda Köksal'la daha önce aynı siyasi çizgide birlikte yol yürüdüğü belirtilen bazı meclis üyeleri arasında da karşılıklı tartışmalar sürdü. Konuya ilişkin detaylı haber günefem.net'te. Yeni Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz belediye meclisinde yaşanan tartışma sonrası yazılı açıklama yaptı. Karadeniz bu akşam Afyon Belediye Meclisi'nde yaşananlar demokrasi adına utanç verici bir tablodur. Burcu Köksal Belediye Meclisi sizin kişisel otoritenizi sergileyeceğiniz bir makam değildir dedi. Gün boyu gelişmeleri radyomuzun haber sitesi günefem.net'ten takip edebilirsiniz. Ve Afyon Şehir Gazetesi'ndeyiz. UNESCO tescilli gastronomi şehri Afyonkarahisar'da 8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali bugün kapılarını açıyor. 2-4 Ekim tarihlerinde motor sporları merkezinde gerçekleştirilecek festivalin ilk gününde 81 ilin coğrafi işaretli yemeklerinin buluşacağı dünyanın en büyük Anadolu sofrası Guinness Dünya Rekorları denemesi yapılacak. Ana Haber gazetesindeyiz. AK Parti Afyon Milletvekili Doktor Hasan Arslan, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Kütahya'nın Gediz ilçesinde yoğun ve bir o kadar da samimi temaslarda bulundu. Arslan yaptığı açıklamada en doğru pusulamız milletimizin sesidir dedi. Gazete 3'teyiz. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş, eşi Nagihan Aktaş'la birlikte Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir gıda fabrikasını ziyaret etti. Dondurulmuş patates üretimi yapılan fabrikada incelemelerde bulunan Vali Aktaş, firma yetkililerinden de bilgi aldı. Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda seçim heyecanı yarın yaşanacak. Meslek komiteleri ve meclis üyelerinin belirleneceği seçimlerde yönetim kurulu başkanlığı için mevcut başkan Mehmet Müsürler'le Yücel Genç yarışacak. Gazete 3'e de uğradık ve böylece yerel basın turunu bugünlük de programımızda tamamladık. Yayınımızda yine müzik diyoruz.

Gün FM'de Güne Merhaba programındasınız kıymetli dinleyenlerimiz ve yayınımızda şimdi hava durumu bölümündeyiz. İlimizde sevgili dinleyenlerimiz bugün hava çok bulutlu. Beklenen en yüksek sıcaklık 14, en düşük sıcaklık ise 9 derece. Ve yayınımız sürüyor şimdi. Yine çok güzel bir şarkı dinliyoruz geçmişten.

yap libi libi lo. Ömür Göksel'in sesinde 1977 yılına uzandık ve güzel yılları anımsadık. Şimdi tarihte bugün bölümündeyiz. 2 Ekim'e ulaştık. Bugün yılın 275. günü. Yıl sonuna kadar kalan gün sayısı 90 sevgili dinleyenlerimiz. 2 Ekim'lerde tarihte yaşanan önemli gelişmeler şöyle. 1870 Roma İtalya'nın başkenti oldu. 1924 Milletler Cemiyeti'nin 47 üyesi zorunlu tahkim protokolünü imzaladı. 1953 Batı Almanya NATO'ya kabul edildi. 1957 Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin temeli atıldı. 1974 Eski Milli Birlik Komitesi üyesi General Cemal Madanoğlu ve arkadaşları beraat ettiler. 1978 Milliyetçi Hareket Partisi sıkı yönetim ilan edilmesini istedi. 1984 12 Eylül darbesi sonrası ilk grev Tuzla'daki iki tersanede başladı. 1989 TRT 3 ve GAP televizyonu resmen yayına başladı. 1992 Ege Denizi'ndeki tatbikatlar sırasında Amerika Birleşik Devletleri'ne ait uçak gemisinden atılan iki füze Türk muhribi muavenete isabet etti. Olayda gemi komutanıyla birlikte 5 denizci hayatını kaybetti. Ve 2022 Endonezya'da bir futbol maçında 131 kişinin ölümü, 547 kişinin de yaralanmasıyla son bulan bir izdiham yaşandı. Bugün doğa takviminde kuş geçimi fırtınasının yaşanacağı gün. Sevgili dinleyenlerimiz, tarihte bugün bölümüne uğradık ve 2 Ekim'lerde tarihte yaşanan önemli gelişmeleri sunduk. Yayınımızda yeniden müzik diyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye İncil'e çikolataları. Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.

0: adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan

0: İşin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
1: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
3: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak çaprazında. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

Gün FM'desiniz, Güne Merhaba programından seslenmeye devam ediyoruz ve şimdi günün atasözüne uğrayacağız. Başkalarına zulmeden, sıkıntı veren, çile çektiren kimselerin kötülükleri karşılıksız kalmaz. Atalarımız bu durumu ağlatan gülmez atasözüyle özetliyor.

Gün FM'desiniz, Güne Merhaba programından seslenmeyi sürdürüyoruz ve yayınımızda şimdi sevgili dinleyenlerimiz günün menüsündeyiz. Bu bölümden bildiğiniz gibi akşam yemekleriniz için yemek önerileri sıralıyoruz. Bugünün lezzetleri tarhana çorbası, fırında tavuk patates, tereyağlı pirinç pilavı ve tatlı olarak da elmalı milföy tart. Her gün söylediğimiz gibi bizden tavsiye etmesi, pişirip pişirmemek size kalmış sevgili dinleyenlerimiz.

Ve Bora Ayanoğlu bizlerleydi. Bu usta müzisyenin geçmişte yaptığı güzel çalışmaları mutlaka takip edin. Özellikle YouTube ve Spotify gibi mecralarda Bora Ayanoğlu'nun birçok güzel kaydı bulunuyor. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi programımızda günün tavsiyesine uğruyoruz. Gidenin arkasından bakma, yoksa geleni göremezsin.

0: ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Erdoğan, meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki mevcut siyasi çeşitlilikle bu dönemin yeni anayasa girişimi için en ideal dönem olduğunu da söyledi. Erdoğan, yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Herkes için samimiyet sınavıdır, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camiler ve din görevlileri haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında her bir din görevlimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum, dedi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel işletmeye ait bir madende göçük meydana geldi. Olayda 5 işçi hayatını kaybetti. Arama ve kurtarma çalışmalarının ilk saatlerinde göçük altında kalan 7 kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşılırken 2 işçi kurtarıldı. Mahsur kalan diğer 3 işçiye ulaşılması amacıyla çalışmalar gece boyunca devam etti. Sabah saatlerinde ise 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edilen 13 kişiden 4'ü tutuklandı. 9'u içinse adli kontrol kararı uygulandı. Soruşturma çerçevesinde tutuklananların sayısı 65'e yükseldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, fon soruşturması kapsamında gündeme gelen oğluyla ilgili iddialar konusunda oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur, dedi. Hayati Yazıcı, soruşturma bahane edilerek şahsını ve AK Parti'yi karalama çabası içinde olanlara da geçit vermeyeceğini vurguladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları artıyor. Arap koalisyonu 2 gün önce Medine kentini aydınlatan elektrik santraline insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Türkiye, Husilerin Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır çağrısı yapıldı. Saldırıya Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlardan da tepki geldi. Husilerin Mescid-i Nebevi'ye elektrik hizmeti sağlayan santrali hedef alarak tüm kırmızı çizgileri aştığına dikkat çekildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkeleri ve Kiev yönetimine yönelik açıklamalarda bulundu. Putin, doğrudan bir saldırı olursa elimizdeki tüm silahları derhal kullanırız, dedi. Avrupa'ya saldırmak gibi bir planlarının olmadığını vurgulayan Vladimir Putin, nükleer tehdit iddialarını reddetti. Spor. Sayın dinleyiciler, Amilli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sagi yönetecek. Trabzonspor evinde İrlanda'nın Drogheda United takımıyla dostluk maçına çıktı. Bordo Mavili takım karşılaşmada İrlanda temsilcisine 1-0 yenildi. Anadolu Efes Avrupa Basketbol Ligi Euroleague'deki mücadelesine devam ediyor. Temsilcimiz Euroleague'in 3. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızıl Yıldız takımına 77-72 yenildi. Haberleri sunduk.
1: ...99.9... Radyo Gün. Şimdi reklamlar.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
1: Acıktınız mı? Hemen uğrayın.

0: dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
4: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme.

0: Spa'lar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
1: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
2: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

Yöremizin güzel türkülerinden birini sizlere sunduk ve programımızın bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyicilerimize keyifli, huzur dolu, güzel bir gün diliyorum. Yeniden buluşmak üzere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
4: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı

0: Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
3: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Şehrin en iyi frekansı 99.9 Radyo Gül.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.

Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.

0: Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.

0: imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi. Reklamları dinlediniz.
1: 99.9 Afyon Gün FM.
0: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
2: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oflu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
3: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
7: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
8: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
9: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
10: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı

0: Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 99.9
2: Afyon Gün Efem.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın. Lezzet

0: dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
0: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü.

0: Adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 21 70.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim. 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: Ve Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
6: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
7: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin.

0: Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar. Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.
1: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
4: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
7: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Yıllardır çözemediğiniz kilo probleminiz mi var? Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Doğru beslenmeyle bağışıklığınızı da güçlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Size uygun bir beslenme planı için diyetisyenlerimiz Ecem Misci ve Erem Akgönül Özel Fuar Hastanesi'nde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
6: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
7: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
8: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
9: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
8: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
10: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
11: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
14: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.

0: ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Acıktınız mı? Hemen uğrayın. Lezzet

0: dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
4: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
5: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
6: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Gün FM 99.9.

0: Zombie pot. Yay!
1: Okay!
0: Hadi çıktık, hazırlandık seni. Hadi, bravo!
2: Koşarak gel şimdi bu testi.
3: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

Ne pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92

0: adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
2: Gün FM 99.9.

0: ve ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
2: Özel Fuar Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Altınay Bayraktaroğlu, sünnet, apandisit, kasık fıtığı, inmemiş testis, dil altı bağı, su fıtığı, kıl dönmesi, göbek fıtığı gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisinde hizmetinizde. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
3: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
6: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
7: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
12: Gün Efendim 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
12: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oflu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
3: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
6: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
7: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
8: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
7: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
8: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
7: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
9: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
10: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
11: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
12: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Çok kıymetli dinleyenler ve izleyenler, Cuma Sohbeti programımızla birlikte sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Cuma Sohbeti programı sezonun ilk programı. Malum Haziran sonunda sezon finali yapıp yeni sezon için ara vermiştik. Şimdi Sayın Müftümüz Lütfi İmamoğlu hocamızla Vefa ve Veda programıyla birlikteyiz. Sayın hocam Afyon'a veda edecek. Onu gerçi en sona, programın sonuna saklayacağız. Veda konuşmasında Sayın hocama bırakacağız. Hem hizmetlerini anlatacak. Yaklaşık 3 sene Afyon'da bulundu. Bizlere hizmet etti. Allah razı olsun diyoruz. Evet. Afyon'la Rok biz sizden çok memnunuz. Siz de inşallah Afyon'dan memnun olmuşsunuzdur.
1: Biz de memnunuz.
0: Sizi arayacağız Sayın Hocam.
1: Estağfurullah.
0: Biz bir değer kaybettik. Adana büyük bir değer kazanacak. Hayırlı hizmetlerinizin orada da devam etmesini diliyoruz.
1: İnşallah. Allah razı olsun.
0: O kısımlar artık en son değerlendirme. Onu sona bırakalım.
1: İnşallah.
0: Önemli bir haftaya girdik Sayın Hocam. Camiler ve din görevlileri haftası 1-7 Ekim arası her sene camiler ve din görevlileri haftası kutlanıyor. Program diyelim. Kutlama tabii bu elbette ki diğer doğum günü kutlama şunlar bunlar değil de yani içi dolu olan Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin yer aldığı Kur'an bülbüllerinin
1: sohbetlerin, konferansların
0: yer aldığı ilahilerin kasidelerin söylendiği burada tabii öyle ekibimiz de var, ekiplerimiz
1: evet,
0: de var.
1: Elhamdülillah.
0: Onlar da dinliyoruz hakikaten. Onlar da çok güzel eserler icra ediyorlar. Bu şekilde dolu dolu geçeceğini düşünüyoruz siz zaten. Ona değinirsiniz. Camiler din görevlileri haftasından ne anlamamız gerekiyor? Bu hafta ne ifade ediyor Sayın Hocam?
1: Evet efendim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli hocam, öncelikli olarak bugün Cuma. Cuma'mız mübarek olsun. Evet, 1-7 Ekim arası 89'dan beri yanlış hatırlamıyorsam camiler din görevleri haftası olarak kutlana gelmekte. Yani daha önce camiler haftası iken sonradan birkaç sene sonra din görevlerini de ekleyerek camiler ve din görevleri haftası şeklinde oldu. Ne anlamamız lazım? Yani işte camiye karşı belki bir camilerle ilgili bir farkındalık oluşturmak.
0: Evet.
1: Din görevleri dediğimiz genelde camilerimizin görevlileri ama onlarla birlikte işte müftüler, vaizler, Kur'an kursu hocaları aslında hepimiz din görevlisiyiz.
0: Evet.
1: Bütün bunların da yani en azından nasıl öğretmenler günü farklı şeyler varsa imamlarla ilgili de din görevlerle ilgili daha doğrusu bir farkındalık oluşturma anlamında bu hafta kutlanıyor. Biz özellikle bu hafta içerisinde genelde hocam mesela hatim okuturuz.
0: Evet.
1: Vefat eden din görevler adına yine emekli olan hocalarımız bir sabah kahvaltısında buluşturmaya çalışırız.
0: Evet. Hmm.
1: Nasip olursa biz de 7'sinde emekli görevlerimizi bir kahvaltıda buluşturup unutulmadıklarını, onların devamlı bizim başımızın tacı olduğunu hatırlatmak üzere genelde bütün Türkiye'de böyle bir program uygulanır. Yine 1-7 Ekim ama hocamızın zamanı olmadığından dolayı 8 Ekim'de inşallah yine bir konferans olacak. Diyanet Başkanlığı'ndan bir daire başkanımız Turgut Erhan hocamız, evet. Cami hizmetleri daire başkanımız gelecekler.
0: Nerede olacak?
1: Bizim müftülük konferans salonunda olacak. Bu seneki ana tema cami ve sosyal hayat.
0: Evet.
1: Yani evet camiler malum Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde çok işlevseldi.
0: Evet,
1: belki günümüzde daha çok müesseseleşmeler kurumsallaşma olduğundan dolayı mesela Peygamberimiz döneminde okullar camiydi. Yani ayrı bir okul yoktu. Mescid-i Nebevi yaptırdığında Mescid-i Nebevi'nin 3 bölümü vardı. Birisi ibadetlerin yapıldığı ana bölüm.
0: Mescid bölümü.
1: Evet, mescid bölümü. İkincisi işte eğitim için ayrılan suffe veya suffa dediğimiz bölüm. Üçüncüsü de peygamberimizin eşlerine ayrılmış olan hücre-i saade, yani odalar. Evet. Hanımlarının kaldığı, peygamberimizin eşlerinin kaldığı odalardı. Tabii o gün hocam eğitim, o Suffa denilen yerde çok ciddi eğitimler veriliyordu. Yani sahabenin büyük çoğunluğu eğitimini orada almışlardı. İbadet mekanına gelince orada daha geniş bir alan olduğu için orada istişare toplantılarının, yani ibadetle kalınmayıp istişare toplantılarının yapıldığı yer. Artı askeri savaş veya başka bir şey düşünüyorsa onların kararlarının alındığı yer. Ordu karargahı. Tabii. Yine mesela diğer ülke elçilerinin ağırlandığı yer.
0: Evet.
1: Yani geliyorlar, elçileri Peygamberimiz Mescid-i Nebevi'de kabul ediyordu. Onun için çok yönlü bir icra görüyordu. Günümüze doğru geldikçe değişen şartlar içerisinde camiler belki bu geniş şeyini kaybetmiş olabilir. Ama mesela ben Avrupa'da, Almanya'da 5 yıl kaldım. Orada camiler yine öyle. Yani hanımların bir araya geldiği mekan, işte derneğidir, lokalidir, ondan sonra ne bileyim her türlü program camide yapılıyor. Tabii. Hatta şunu rahatlıkla diyebiliriz. Aslında Türkiye içinde diyebiliriz ki Avrupa'da kesin öyle. Yani camiye yolu düşen, camiyle barışık olan, ailesinden görüp camiye giden bizim oradaki vatandaşlarımız, evlatlarımızın hala özünü koruduğunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Ama camiden tamamen kopmuş olan, bağı kesilmiş olanların ise maalesef kaybettiğimizi, asimile olduğunu, tamamen yani oralı biri olduğunu. Zaten onların istediği de o.
0: Tabii.
1: Tamamen asimile edelim. Bizim gibi düşünsünler, bizim gibi yaşasınlar. Onun için caminin insanın hayatında çok büyük yeri var kıymetli hocam.
0: Yani camiler tabii asıl fonksiyonlarıyla değerlendirmek gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Sizin dediğiniz gibi ben de bir proje kapsamında Almanya'ya gitmiştim. Bu Leipzig şehrine yakın Uslar diye bir kasaba veya küçük bir şehir diyelim. Orada cuma namazını eda ettik. Çıkışta böyle baktık orası bir işe böyle bir toplantı yeri, insanlar hemen toplandı, bizi böyle arasına aldılar.
1: Yani
0: Türkiye'den haberler soruyorlar. Yani büyük bir özlem içinde, sıla özlemi var.
1: Aynen öyle.
0: Yani oranın
1: bir cami bölümde, orada birleştirici.
0: Tabii tabii, kafeteryası var bir bölümde. Kafeterya derken normal çay, kahve, öyle. Yani bir yerden yemek vesaire ikram ediyorlar. Yani güzel bir buluşma noktası olmuş. Cuma'yı hakikaten hakkını vererek idrak ediyorlar.
1: Evet,
0: böyle bir buluşma güzel. Ben mesela çok etkilendim açıkçası oradaki ortamdan. Onun gibi mesela
1: cami kelimesine de uygun. Cami tabii, bir araya getiren, kaynaştıran, yani cem eden, toplayan anlamına geliyor. Biz kıymetli hocam yani Türkiye'de şunu mescit dediğimiz yer küçük. Daha çok böyle yani belki 50 kişinin, 20-30 kişinin sığabileceği yerlere mescit diyoruz. Daha büyük ibadethanelere ise cami adını veriyoruz. Hakikaten yani bu buluşturma, kaynaştırma açısından caminin, cemaatin çok büyük önemi var.
0: Evet.
1: Mesela sahabe, peygamberimizin malum işte tek başına kılınan namazla cemaatle camide kılınan namaz arasında en az 27 kat sevap olduğunu buyurması. Yani orada İslam dininin sosyal bir din olduğunu, ferdi bir anlayıştan uzak olduğunu, işte insanlar bir araya gelsinler veya gelmeyen Allah Allah niye gelmedi, hasta mıdır, nesi vardır diye gelmeyen fark edilsin, gitsin, hali hatırı sorulsun diye camilerin böyle güzel bir özelliği var.
0: Evet, tabii.
1: Günümüzde de bence bunu yine sağlamak lazım.
0: Tabii.
1: Cemaat olmak lazım. Neden? Çünkü peygamberimizin hayatına baktığımızda sayın hocam, peygamberimiz hayatı boyu tek başına namaz kılmamış. Çok özür diliyorum. Peygamberimiz hayatı boyunca bütün namazlarını cemaatle kılmış. Hatta Hastalandığı bir iki gün yine cemaat olmuş ama Hazreti Ebu Bekir Efendimizin peşinde kılmış. Hepsinde imametlik yapmış. Son bir iki gün veya son bir iki vakit, yanlış söylemiş olmayayım, Ebu Bekir Efendimizin arkasında kılmış. Yani buradan Efendimiz şunu diyor: İşiniz ne kadar yoğun olursa olsun, namazınızı camide cemaatle kılmaya gayret göster.
0: Evet, ne kadar güzel.
1: Onun hayatı boyunca bunu uygulamış olması bize bunu mesaj tabii, olarak tabii, veriyor.
0: Evet. Şöyle bir hadis vardır. Yanınız yoksam siz düzeltirsiniz. Sabah namazı tabii namazlar içindeki en önemli namazlar.
1: Şahitli namaz deniliyor.
0: Günün evet. En önemli vakti.
1: Doğru. Bir de seher vakti.
0: Uykudan uyanmak nefse zor geliyor. Çok böyle doğru. Ağır. İşte o vakitte bir de camide cemaate katılmak çok daha ağır hocam.
1: Elbette.
0: Yani Efendimizin...
1: Hele eskiden soğuk suyla kalkıp tabii. Abdest almak. Evet. Şimdi yani sıcak şartlar çok var. Kolay. Tabii yani her muslu, türlü şart ama buna rağmen daha büyük bir gerileme var.
0: Gerileme var. Evet, ben de onu diyecektim birazdan. Yani hadis-i şumi var dedi. Efendimiz sen sabah namazının sünnetinin ve hatta farzını diyelim kıyım önemini bilseydiniz evinizden camiye emekliye gelirdiniz.
1: Cemaatle namaz kılmanın önemini anlamış evet. Olsaydınız emekliye evet. Camiye gelirdiniz ve ön safta kılınan namazın sevabının farkında olsaydınız ön safa geçmek için birbirinizle yarışırdınız.
0: Evet,
1: şimdi bugün insanlar geliyorlar dışarıda kılıyorlar.
0: Dışarıda, arkaya.
1: Ana bölüme girmiyorlar. Bak tamamen bu hadisi şerife ters.
0: Evet.
1: Yani en önde. Ha, arkadan gelen birisinin en öne geçmesi de en geç geliyor, en öne geçiyor. Bilmiyorum, İnsanları yara yara. Bu
0: çok,
1: da doğru değil.
0: Çok fazla hata yapıyor. Mesela yani en yoğun zaten cemaat Cuma namazı.
1: Cuma günü bayram namazı.
0: Teravihlerde oluyor.
1: Evet.
0: Yani mesela ben bazı şeylerde gördüm. Uyarıyoruz da camilerde. 5 saf oluşmuş. Arkasında boşluk var. Arkaya durmuşlar. Arkada başka bir saf yapmışlar. 5-6 kişi bir yere gelmiş. Diyoruz yani buraya geçin bak.
1: Tabii
0: olmaz böyle.
1: Yani bu
0: cami adabına da cemaat
1: hem cami yani. Adabına hem de namazın evet. Kabul olup olmaması hususunda da tabii. Çok önemli. Peygamberimiz saflarınızı düzgün tutunuz. Safların evet. Düzgünlüğü namazın kabul olduğuna alamettir.
0: Evet.
1: Yine safların düzgünlüğü diyor kalplerinizin bir olduğuna işarettir.
0: Evet.
1: Ama biri arada boşluk bırakırsa orayı şeytan doldurur diyor.
0: Evet.
1: Safların dağınıklığı sizin de kardeşliğinizin dağınıklığı anlamına gelir. Meyanda
0: evet.
1: Pek çok hadisi şerifler var.
0: Tabii, evet.
1: Yani evet belki şuna da değinilebilir. Camiler haftası. Cami adabı nedir? Hocam.
0: Tabii.
1: Yani onu da belki 3-5 kelam edilebilir.
0: Tabii,
1: öncelikle camiye tabii güzel elbiselerle. Ya beni Adem'e hudu zinetekum inde kulli mescidin. Ey Ademoğlu mescide giderken temiz elbiselerinizle gidin.
0: Evet.
1: Temiz elbise giymek. İki temiz olmak.
0: Evet.
1: Özellikle mesela sarımsak, soğan yiyerek başkalarını rahatsız etmeye hakkımızın olmadığını, bunun kul hakkı olduğunu düşünerek bundan uzak durarak. Üçüncüsü camiye girerken hocam sağ adımla girmek.
0: Evet.
1: Ve girerken Allahümme efteh aleyna evvabe rahmetik. Ya Rabbi bütün rahmet kapılarını bize açıver. Diye dua ederek girmek.
0: Evet.
1: Camiye girdikten sonra zaman müsaitse, biz Türk milleti olarak çok yapmıyoruz ama sünnet olan bir şeydir. Eğer kerahat vakti falan değilse tahiyyatül mescid
0: evet.
1: iki rekat nafile namaz
0: aynı
1: kılmaktır.
0: Aynı camide kılınır mı? Mesela tahiyyatül
1: yani şöyle mescid, bir anlayış var. İlk defa girilir. Aslında değil
0: mi?
1: Diğer mezheplere baktığımızda her camiye girişlerinde tahiyyatül mescidi kılarlar.
0: Evet.
1: Ondan sonra hocam kimseyi rahatsız etmemek.
0: Evet.
1: Sessiz duruş. Artı şu da çok önemli. Maalesef günümüzde dikkat edilmiyor. Namaza böyle bir kenarda veya önünüzden geçilmeyecek bir yerde durmak lazım.
0: Evet, orta,
1: tam gelip ulu orta duruyorsunuz. Orta, vatandaş
0: herkes önünden
1: geçmek zorunda kalıyor. Vebal kime ait oluyor? Ulu orta durana ait
0: tabii.
1: Oluyor. Buna da dikkat bir etmemiz lazım. Tabii kesinlikle.
0: Evet, tabii.
1: Artı hocam çıkarken de sol ayağımızla çıkmak.
0: Evet.
1: Allahümme inne es'elüke min fadlik. Ya Rabbi evet. Senin fazlından, lütfundan, kereminden istiyorum diye
0: evet.
1: Dua ederek çıkmak lazım. Yani maalesef hakikaten günde 5 vakit insanlar namaza çağrıldığı halde, cemaate çağrıldığı halde kulak verenler çok az.
0: Azaldı maalesef, çok çok azaldı.
1: Her geçen günde ben işte yani cemaat ehli olmaya çalışan, gayret gösteren birisiyim. Daha çok mahalledeki camilere gitmeye çalışırım. Diğerlerine de işte ara sıra gidiyoruz. Evet. Ama o ilk geldiğim zamanki cemaat sayısına bakıyorum. Şimdi giderken cemaat sayısına bakıyorum.
0: Daha mı az?
1: Kesinlikle olsun. Hmm. Yani sabah namazında işte iki safa yakın cemaat oluyordu. Şimdi bir saf olmuyor. İşte yatsı belki 2-3'ü buluyordu. Şimdi daha da azalıyor. Yani büyükler gidince sanki arkadan gerisi gelmiyor. Geri gelmeyince de camilerimiz evet. boş kaldı. Bu da üzüntü verici
0: ben
1: bir şey.
0: Ben de şimdi oraya gelecektim hocam. Bu sene zaten tema camiler ve sosyal hayat. Gençlik evet. başkanlığımızın belirlediği tema camiler sosyal. Bununla ilgili bir kitap da hazırlamış.
1: Evet.
0: Şey başkanımız.
1: Evet. Güzel, aklıma gelseydi size getirirdim.
0: Takdim, ben biraz inceledim kitabı, güzel yani. 17 makaleden oluşuyor.
1: Evet, evet, doğru.
0: Çok güzel, böyle akademisyenlerin, alanında uzmanların hazırladığı çok yönlü bir kitap. Hakikaten çok beğendim ben.
1: Allah hazırlayanlardan razı olsun.
0: Evet, Allah razı olsun cümlesinden. Şuna diyeceğim, sosyal hayat deyince günümüzde sosyallik çok daha arttı. Eskiden sosyallik bu kadar yoktu. İnsanlar tabi sosyallik derken bu sosyal medya vesaire işte sosyal ortamlar buralarda bulunmayı daha çok seviyorlar. Bunları sosyal medyada yayınlamak çok daha mesela önemli.
1: Paylaşım
0: bugün, bugün de Afyon için önemli bir sosyal ortam başladı diyeyim. Gastro Afyon şehrimize, ülkemize hayırlı olsun diyelim.
1: Abi.
0: Siz de oradaki programlara katıldınız. Oradan
1: evet,
0: geldiniz.
1: Evet, oradan geldik. Doğru.
0: Biz daha gidelim inşallah gideriz. Şunu diyeceğim hocam, camilerde bir sosyal alan, buluşma yeri ama bu sosyallik, insanlardaki sosyallik, özellikle gençlerdeki bu sosyallik camilerden uzaklaştırdı. Özellikle gençler, hani yaşlılar gittikçe geri kalanlar camiden maalesef uzaklaşıyor. Yani namaz kılma oranı çok düştü herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam başkanlığımızın bir araştırmasıydı, 5 vakit.
1: Sürekli 5 vakit namazı kılanlar %15.
0: O civarlarda.
1: Yok,
0: evet.
1: Var yok ya. Yani.
0: Var yok, evet. Ben ona değilim. Yani bu hakikaten Müslüman bir ülkede çok
1: üzüntü
0: yadırganacak, evet, üzüntü evet. duyuracak.
1: Ne hale geldiğimizin evet. işler acısı.
0: Hali pürmel halimiz diyebiliriz
1: evet,
0: buna.
1: Evet, aynen öyle.
0: Siz nasıl yorumluyorsunuz veya şöyle diyeyim hocam, bu insanları özellikle gençleri, orta kesim artık neyse veya orta yaş, camiye tekrar nasıl çekebiliriz, nasıl kazandırabiliriz?
1: Evet, yani önemli bir soru. Mesela Selçuklu, Osmanlı mimarisine bakın. Genelde camiler hocam çok yönlüdür.
0: Evet.
1: Yani kütüphanesi vardır, hamamı vardır, kervansarayı vardır. Ne bileyim yani suffe dediğimiz odalar vardır. İşte ders çalışılabilecek odalar vardır. Bugün son dönemlerde yapılan camiler sadece sanki böyle ibadet maksatlı yapılıyor. Tekrar o eski ruhun ruha dönmek lazım.
0: Külliye tarzı,
1: külliye tarzında evet. tabii ki. Yani mesela bizim işte İmaret Camii, hemen yanında taş medrese,
0: evet.
1: hemen yanında hamamı, değil mi? Bir evet. külliye yani. O şekilde olması lazım. Yani bir de artık günümüz şartlarına uygun çocuk işte internete girip bir şeyler yapmak istiyor. Yani çocukları bazı sağlıklı oyunları oralara yerleştirip orada çocuklar gelsinler camide hem eğlensinler ama namaz vakti girince de hadi evlatlar evet. bak eğlendik şimdi de namazı kılalım diye buna yönelik çalışmalar olursa çok güzel olur.
0: Tabii.
1: Yani var bazı camilerimizde sağ olsun imamlarımız mesela Atari salonları yapmışlar işte çocuk gelsin dersine çalışsın diye ne bileyim bilgisayarlar koymuşlar yani evet bizim dönemimizdeki çocuklar yok.
0: Evet.
1: Biz babamız elimizden tutup tabii, götürüyordu tabii. ve biz uyuyorduk. Ama artık günümüzde öyle değil.
0: Öyle değil yani.
1: O yüzden onların, onlara cazibe merkezi nasıl yaparız camiyi?
0: Evet.
1: Böyle bir durum söz konusu. Tabii biz bunlar yaparken Sayın Hocam, bazen de cemaatle de karşı karşıya geliyoruz. mesela cemaat genelde yaşlı kesim olduğu için, emekli kesim, yani bu çocuklar burada niye ses yapıyor, niye gürültü yapıyor diye müftülüğe şikayete gelen, hocalarımıza hakaret edenlerle de karşılaşıyoruz. Halbuki yani bir büyüğüm şöyle diyordu: eğer bir camide cemaat kılınırken arkada çocukların sesi gelmiyorsa, çocukların bağırışması gelmiyorsa, o caminin geleceği çok verimli olmaz.
0: Tabii.
1: Şimdi özellikle işte Ramazan ayında falan çocuklar gidiyor, çok şikayet alıyoruz. Hı. Ya işte çocuklar rahatsız ediyor. Elbette annenin, babanın, büyüklerin onları uyarması, belki yanında alıp namaz kıldırması gerekir ama sonuçta bu çocuk.
0: Çocuk.
1: Yani gelecek, çocuk. Alışacak,
0: bir şey söylemez.
1: Alıştıracak. Yaşlılarımız işte katlanamıyor ona. Hatta ve hatta yani emekli öğretmenler var bazen.
0: Öyle mi? Bunlar bize
1: bazen yani yıllarca öğretmenlik yapan, diyorum ya hocam siz bak bunu yani zaten yaptınız mı? Hocam artık kafa almıyor diyor. O da kendince haklı ama bunlara katlanmak lazım.
0: Tabii sayın katlanmak hocam. Gerekiyor. Doğru hocam. Şimdi hocam bu işte, Camiler Sosyal Başkanlığımızın hazırladığı kitabın bir bölümü Kabe'den şehre, mabetten medeniyete. Yani caminin insanla kurduğu bağ anlatıyor. Hakikaten önemli mesela. Kabe'den şehre, mabetten medeniyete.
1: Çünkü hocam bütün evet. Camiler malum Beytullah'ın evet. Şubesidir.
0: Evet.
1: İnne evvele beyti vudi'a linnâsi lellezî bibekke. Yani evet. ilk kurulan ev, mabet, Mekke'deki Kabe'dir. Ve Kabe'nin ister Suudi Arabistan'da olsun, ister diğer ülkelerde olsun yapılan her bir mabet Beytullah'ın, Kabe'nin şubesi, şubesi konumundadır. Tabii. Yani o Kabe ile olan gönül bağımız ne ise şeyle de diğer camilerle, ülkelerdeki camilerle. Mabetlerle, mescitlerle de olan gönül evet. bağımız o olmalı. Zaten Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde ancak üç mescit için ziyarete çıkılabilir. Onun evet. dışında gerek yok demek istiyor. Evet. Üç mescit, birinci Mescid-i Haram.
0: Evet,
1: Kabe'nin olduğu. İki Mescid-i Nebevi, Peygamberimizin kabrinin bulunduğu mescit. Üçüncüsü de Mescid-i Aksa.
0: Evet, şu anda
1: bunlarda evet. kılınan namaz da diğerlerine göre elbette daha, sevaplı. Evet. Ama bunun dışındaki bütün mescitler eşittir. Ha, günümüzde ne oluyor? Bu inanç turizmi adı altında ülkemizin farklı evet. yerlerine götürülüyor, gezdiriliyor. Kötü bir şey değil elbette. Yani orada bir bizim işte torunlarımızın, diyelim İstanbul'daki bir Ayasofya'yı, bir Sultanahmet'i, bir Eminönü Yeni Camii'ni görmesi hakikaten çok önemli. Yani bu vesileyle de çocuklarımızın kafasında ha büyüklerimiz, dedelerimiz neler yapmışlar, ne şah eserler bırakmışlar diye, yani biz de bunu bizden sonrakilere bırakalım düşüncesini belki verebiliriz.
0: Tabii tabii evet. Cami saygısını küçükten aşılamak gerekiyor Sayın
1: evet.
0: Hocam. Tabii yani sizler Afyon Müftülüğü olarak da camilerde çok güzel faaliyetler icra ettiniz.
1: Hocam elhamdülillah. Bugün itibariyle başladık. Artık kış evet, sezonumuz kış, başlıyor. Evet. Kış müminin baharıdır.
0: Evet.
1: Peygamberimizin evet. hadisi. Bugün itibariyle sabah namazı programlarımız Mısri, başladı. Mesela bugün Beyyazı kasabasında vardı evet. Cuma. Cumartesi günü Mısri, evet. pazar günü de Mevlevi camimizde. Mevlevi, cumartesi pazar sabit. Devamlı Mısri ve Mevlevi camilerinde. Diğer cuma günü olansa müftülerimiz, ben de bazen katılıyorum, her bir hafta bir camimizde, bir belde camimiz veya merkezdeki bir camimizde yardımcılarımız katılıyor. İyi de oluyor. Yani orada sağ olsun oradaki cami derneklerimiz gelen vatandaşa bir çorba da ikram ediyor. İşte bu bir kaynaşmaya vesile. İşte cami asıl işte fonksiyonelliğini burada görüyoruz. Yani ne yapıyor? Oradaki derneğimiz, hocalarımız gelen duyuruyor daha önceden. İşte yarın haftaya cuma günü işte müftümüzün de katılacağı sabah namazı buluşması var
0: evet.
1: diye. Sağ olsun o mahalledeki insanlar, vatandaşlarımız da katılıyor. Hatta çocuklarıyla falan gelenleri de görüyoruz. Akabinde de bir ikramda bulunuyorlar. Hakikaten bu tamam. güzel bir şey.
0: Çok güzel.
1: Bizim çok güzel örfümüz, adetimiz evet. var hocam. Bunların devam etmesi lazım.
0: Ya, tabii yani
1: yoksa hiç kimse bir çorbaya şeyi yok.
0: tabii.
1: Ama orada işte sabahın o vaktinde o tesbihata katılmak, o sohbete katılıp arkasından da bir çorba ikramıyla yani insanlarımız çok memnun kalıyor.
0: Evet, tabii.
1: İşte onun dışında hocam yatsı buluşmalarımız oluyor. Ailecek yatsıda buluşuyoruz. Orada da yine yani hem hanımlar hem çocuklarla birlikte katılmayı sağlamaya çalışıyoruz. O da aslında bütün camilerimizde bunun olması lazım.
0: Evet.
1: Ama hocalarımız duyuruyor. Çok aktif yapılan yerler var. Ara sıra olan yerler var. Ama camilerimiz bütün cemaate açık. Her zaman katılmalarını istiyoruz.
0: Evet. Hocam tabii insan elindeki nimetin kıymetini zamanda bilmesi gerekiyor.
1: Evet. Balık suyun içinde kıymetini evet. bilmediği gibi insanoğlu.
0: Şuradan geleceğim. Yine bir proje kapsamında İspanya'nın Barcelona şehrine gitmiştik öğrencilerle
1: evet.
0: birlikte. Öğrencilere işte 2 haftalık bir staj yaptırdık falan.
1: Evet.
0: Gastronomi üzerineydi onların da. Yani koskoca şehirde cami hatta bir mescit bulamadık.
1: Bulamazsınız.
0: Yani İspanya'da
1: İspanya'nın belli bir kısmı Endülüs malum. Oralardaki izleri bile silmeye çalışmışlar.
0: Silmeye evet. çalışmışlar. İspanya günümüzde tabii özellikle Gazze, Filistin konusunu takdir ediyoruz ama yani dini eserler
1: tabii,
0: karşı
1: tabii.
0: özellikle İslam'a ait dini eserler karşı
1: Doğru.
0: oldukça olumsuz davranmışlar.
1: Hristiyanlığın hakim
0: yani, oldu. Yani diyeceğim şu caminin kıymetini orada biz daha iyi anlıyoruz. Ezanın
1: Kesinlikle,
0: kıymetini
1: tabii.
0: şuralardan bir yerden ezan sesi duysak bir yere gitsek de birine orada şöyle cemaatle namaz kılsak. Ama biz burada nimetin içindeyiz.
1: Onun için de kıymetini bilmek doğru.
0: Sahip olurken kıymetini bilmek lazım. Yoksa elden çıkınca Allah muhafaza çok daha mesela insan
1: hocam,
0: olumsuz tabii.
1: Doğru. Ben 5 yıl az önce de dedi ki Almanya'da kaldım. Yani orada ezan sesine hasret kaldık. Hakikaten şu minarelerden okunan ezanın şu anda kıymeti anlaşılmıyor da
0: evet.
1: kesilsin Allah korusun. Bakın o zaman bunun ne kadar önemli bir şey olduğu ortaya çıkar.
0: Evet.
1: Bu vesileyle yani var iken kıymetini bilmek lazım.
0: Evet.
1: Kıymeti bilinmezse Allah elimizden alır.
0: Tabii, tabii.
1: Onun için kıymetinin bilinmesi lazım. Camiler bu anlamda sosyal hayata büyük katkı sağlıyorlar. Camiler işte ben Avrupa'daki sistemden adam geliyor, eşiyle sıkıntısı olan, çocuğuyla sıkıntısı olan bir danışma merkezi. Bir evet. danışma merkezi. Bir buluşma merkezi. Bunun Türkiye'de biraz daha farklı yani ulaşabilecek çok farklı yerlerde olduğu için maalesef bunu camilerimizde çok sağlayamıyoruz.
0: Evet.
1: Ama Avrupa'da bu Türkiye'den çok çok daha etkin bir şekilde devam ediyor.
0: Evet, doğru. Programımızın 2. bölümüne geçelim hocam. Şimdi sizi yakın bir zamanda Adana'ya uğurlayacağız. Adana büyükşehir. Güzel bir şehrimiz Adana bizim de sevdiğimiz
1: Allah'ın
0: Adanalıyık olsun. Allah'ın adamı
1: evet,
0: değil
1: evet,
0: hocam? Evet. Herkes Allah'ın adamı da sonuçta ama artık bu söz onlarla
1: Allah hepimizi Allah'ın iyi kullarından eylesin
0: evet.
1: inşallah
0: tabii 3 sene yakın Afyon'da bulunduğumuz
1: evet,
0: bu sürede hizmet ettiğiniz şöyle yap, bu bulunduğumuz süre içinde
1: hocam,
0: yaptığınız hizmetleri
1: Allah razı olsun
0: misiniz?
1: 27 Kasım 2023'te burada göreve başlamıştık. İşte 1,5 ay sonra
0: evet, 3 senemiz
1: dolmuş olacak. Yani Afyon'a gelirken nereden çıktı burası diye düşünürken inan şimdi giderken üzülerek ayrılıyorum. Çok evet. güzel dostluklar, çok güzel muhabbet kurduk. Bilmiyorum yani insanıyla bir bağ oluşturduk. Böyle güzel bir bağ oluşturduk. Bu vesileyle giderken üzülerek ayrıldığımızı ifade edelim. Ama sonuçta biz devlet memuruyuz. İşte birkaç yıl bir yerde yapıyorsunuz. Adana benim şu anda yanılmıyorsam 14. yerim olacak.
0: 14 maşallah.
1: Yani evet. biz devamlı dolaşıyoruz.
0: Evet, meslekte kaçıncı
1: yıl? Takriben 40. yılı çalışıyoruz. Artık son 5,5 yıl belki Adana noktayı koyacağımız yer olacak.
0: Evet.
1: Onu da bilmiyoruz. Hakkımızdan hayırlısı. Afyon'da elhamdülillah bu süre içerisinde hakikaten hem bu sosyal faaliyetler dediğimiz programların icrasında çok güzel şeyler oldu. Mesela büyük bir hafızlık icazet merasimi düzenlemiştik.
0: Evet.
1: Başkanımız gelecekti ama bir saldırı olmuştu Ankara'da. O vesileyle evet. Başkanımız katılamamıştı ama yani 5000 kişi topladık.
0: Evet, evet, hatırlıyorum.
1: 5000 kişi topladık. Çok büyük bir organizasyondu. Buna benzer zaman zaman programlarımız oluyor, olmaya devam edecek. Afyon hayırsever bir yer. Yani iş adamları hayır sahibi. Mesela pek çok camimiz kişiler tarafından yapılmıştır, yaptırılmıştır. Yine Kur'an kurslarımız var. İsteyenlere ne yapıyoruz? Kendi isimlerini veya işte ölen babasının, annesinin evet. ismini de verebiliyoruz. Tabii. Bu şekilde de özellikle bu Uydu Kent bölgesi, yeni kurulan bölgelerde pek çok camimiz şahıslar tarafından
0: Ertuğrul Gazi Camii
1: evet, yaptırılmıştır. Yerine. Ondan evet. sonra işte Afsü'de Selma Demirel Camii var. Evet. Çok isim var. Yani böyle bu vesileyle Afyon'un hayır severlerine teşekkür ediyoruz. Çünkü Afyon evet. milli manevi değerlerine bağlı evet. bir yer. Bu vesileyle de bir yerde cami Kur'an kursu yapılacaksa hemen ona koşuşturuyor. Daha geçen 17. Havajet üstünden komutanlarımız gelmişti. Ya hocam bizim orada camimizi büyütmemiz lazım. Burası büyüyor.
0: Evet.
1: Yani mescidi büyütüp bir şey yapılabilir mi diye. Onlara dedim bir dakika birisiyle bir görüşeyim.
0: Evet.
1: Birisini aradım. Dedim bak burada güzel bir hayır kapısı var. Yardımcı olur musunuz? Dedi ki hocam tamamını yaptırmak bana ait olsun.
0: Ne güzel.
1: Ve elhamdülillah protokolü yaptık. Ve ismi lütfen benim ismim saklı kalsın kimse bilmesin.
0: Tabii, ne güzel yani.
1: Dedi. Hakikaten kendisini tebrik ediyoruz. Teşekkür Allah ediyoruz. Yani. Protokolü yaptık. İnşallah o cami yapılacak. Bizim geldiğimiz günden beri en çok uğraştığımız şöyle bölgeyi tanıdıktan sonra müftülük binamız.
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: mevcut müftülük binamız Allah gani gani rahmet eylesin. İsmini zikrediyoruz buradan. Celal Yıldırım hoca evet, zamanında evet. 1971'de hizmete açılmış. O günün en güzel, Türkiye'nin en güzel müftülük binası iken
0: evet.
1: artık günümüzde bir memur gelse oturtacak yerimiz
0: evet.
1: maalesef yoktur. Tabii. Günün şartlarına cevap vermeyeceğiz.
0: Yetersiz
1: kalıyor. Hamdolsun bizden nerede yapalım, nasıl yapalım derken hocam Sarı Kız Mevkii denilen yerde 5,5 dönüm Türkiye Diyanet Vakfı'na ait 2 dönümü aşkın hazine arazisi. Biz bunları hazine arazisinde bize tahsis ettirdik ve 7,5-8 dönüm yer ve bu şehir merkezi sayılır orası
0: tabii,
1: malum.
0: Tabii, merkez orası.
1: Şimdi müftülükler diğer kurumlardan biraz daha farklı.
0: Tabii.
1: Bizim şehirden çok uzak olmamız, vatandaştan uzaklaşmamız anlamına gelir. Bu
0: tabii.
1: doğrusu bana göre çok doğru değil. Bu vesileyle inşallah uğraştık. Büyük bir proje çizdirdik Sayın Hocam. Ve hamdolsun geçenlerde de işte

üzere il genel meclisimize, il özel idaremize çok çok teşekkür ediyorum. Temelinde onların çok büyük katkısı var. Valimiz gerçekten olayı sahiplendi. Biz de bu vesileyle kendisine duacıyız. Allah işini gücünü hep rast getirsin, işlerini kolaylaştırsın diyoruz. Yine bizi duygulandıran beraber çalıştığımız, bir yıl beraber çalıştığımız emekli bayan müftümüz, müftü yardımcımız Ayşegül hocamız. Hocam siz bu kadar gayret gösterdiniz, çaba harcadınız. Benim de burada bir katkım olacak. İnşallah emekli olduğumda emekli ikramiyemi buraya bağışlayacağım demişti. Tabii bir sene önce emekli oldu ama o parayı altına yatırarak bekletti. Ve biraz geçen aradık dedi ki falan tarihte müftülüğün temelini atıyoruz, getirdi parasını bozdurdu, getirdi bize bağışladı. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden binlerce razı olsun. Orası bitiyor hocam, orası tabii bir kompleks. Bizim Arapçada külliye diyoruz ama külliye deyince yanlış anlayanlar da maalesef çıkıyor asıl yani Arapça ifadesiyle doğru olan kompleksin karşılığı külliyedir. Külliye hocam, orada inşallah yeni bir cami projemiz, yanında 4-6 yaş Kur'an kursu projemiz ve hemen işte şu anda temelini attığımız müftülük binamız olacak. Camimiz bittikten sonra ibadete açılınca da mevcut 67'de yapılmış olan, şu anda artık depreme de dayanıklılığı zayıflamış olan camimizi yıkacağız. Mevcut camiyi bitirdikten sonra cemaatimiz mağdur olmasın diye. Hocam onun dışında otogar karşısında bir 8 dönüm yerimiz, oraya inşallah Kur'an eğitim merkezi. Aslında daha önce başlamıştık müftülükten ama bazı teknik sıkıntılardan dolayı bugüne geldi. Ama inşallah en kısa zamanda orası da başlanacak ve orada da hafızlığını bitirmiş lisede okuyan yavrularımıza orada okuduğunu anlama. Hafız ama sadece ezberlemiş, ne anlama geldiğini bilmiyor. İşte orada okuduğunu anlama. İnşallah onun eğitimi verilecek. Kur'an eğitim merkezi o yapılacak. Yine kıymetli hocam, Allah razı olsun yine Sayın Valimizden, İmaret Camii belki 50-60 yıldır tadilata girmemiş. Yani içeri girdiğinizde yani o kirliliği çok açık bir şekilde görülüyor. İnsanlar bu da rahatsız ediyor. Bizi de Afyon'un en merkezi, en görsel camii olmasına rağmen inşallah oraya da Sayın Valimiz el attı, destek verdiler ve kısa zamanda orayı ibadete kapatacağız ve oraya ciddi bir tadilat geçirecek. Tekli kaloriferler tabana serilecek. Ondan sonra işte aslına uygun olarak ta yukarıdaki kurşunlardan bütün yapılması gereken neyse hepsi yapılacak. Hocam onun yanında az önce camilerin fonksiyonel yapısından bahsederken onun yanındaki şeyi nedir, taş medreseyi inşallah kitap kafe olarak, Türkiye Diyanet Vakfı kitap kafe olarak açılması planlandı. Bizim tarafımızdan şu anda bir sıkıntı yok. İşte Vakıflar Bölge Müdürlüğü bir iki çözülmesi gereken konu var. Orası bitince orayı da inşallah milletimizin hizmetine açmış olacağız. İnşallah. Yine Afyon'daki en önemli hizmetlerimizden biri de temel attığımız gün oranın da açılışını yaptık. 150-160 kapasiteli biz bir Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu. Erenler bölgesinde Akü Camii'nin hemen yanında o yurdumuzu açtık. Artık yani dışarıdan, ya ben çocuğum orayı kazandı, böyle güvenilir bir yer, milli manevi değerlerine bağlı yetişecek güvenilir bir yer var mı dediklerinde Türkiye Diyanet Vakfımıza ait kız öğrenci yurdumuzu açtık. Yüksek öğrenci yurdunu açıverdik hocam. Hakikaten o da çok güzel hizmet veriyor. Mesela Selçuklu Camii'nin altında çok güzel bir 4-6 yaş hocam 5 sınıflı 4-6 yaş Kur'an kursu açtık. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Mesela orayı yaptıran iş adamımızı da

0: Bilmiyorum ben. Evet. Tanımıyorum. Adam kesinlikle ismini gizli tuttu.
1: Hayrın en makbulü gizli olandır.
0: Aynen. Evet. Allah kabul eylesin. Ama ben buradan ayrılırken yani inşallah müftülük binamızı özellikle afyonlara emanet bırakıyorum. Evet. İnşallah ben inanıyorum ki en kısa zamanda onun bitmesi hususunda herkes elini taşın altına koymuş olur. Koyması da gerekir. Yani ben de onu bekliyorum. Eğer yani o ne zaman, ne kadar erken biterse ben de o kadar mutlu olurum. Evet. Bu vesileyle işte önümüzdeki hafta ayın 15'i daha doğrusu ayrılmayı planlıyoruz. Çok güzel hatıralarla ayrılacağım bu şehirden. O hatıraları burada yaşayan insanlarla yaşadık. Evet. Bu vesileyle hakkımız, hukukumuz olmuş olabilir. Ben bütün kardeşlerimize haklarımızı helal ediyorum. Varsa benden yana da bütün evet. haklar helal olsun diyorum. Gün FM'e de teşekkür etmek lazım. Geldiğimiz günden bugüne kadar gerek Lokman Hocam sizin programınız, gerek kardeşimizin programı. Evet. Haftada iki gün değil mi? Cuma ve Pazartesi günkü programlara gerek ben
1: Ramazan
0: gerekse
1: her gün,
0: her gün evet
1: Cuma gerek hariç, Cuma doğru. biz yapıyorduk.
0: Gerek
1: Cuma
0: ben
1: hariç, diğer hafta içi günlerde de Ramazan ayında
0: Allah razı olsun. Bu çok önemli bir tebliğ aracıdır evet. hocam. Sağ olun sizin böyle bir şeye destek vermeniz bir hayra vesile olan. Şimdi bizim bu konuştuklarımızdan bir kardeşimiz bir parça istifade ediyorsa tabii. burada Gün FM'in de büyük bir katkısı var. Sevaphanelerine yazılıyor. Onun için Gün FM'e de Fatma Hanım'a, eşine, çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Geldiğimizde bizi güler yüzle karşıladılar, saygıyla karşıladılar, saygıyla uğurladılar. Bu vesileyle bu program inşallah yine inanıyorum ki devam edecektir. Etmesi de gerekiyor. Çünkü artık radyolar inanın televizyonlardan daha çok dinleniliyor desem, izleniliyor desem yeridir. Bu vesileyle bu programlara destek verdiğinizden dolayı Rabbim sizin de ecrinizi bol bol ihsan eylesin diyor. Tekrar afyonlara çok teşekkür ediyorum. Yolu düşenleri Adana'ya bekliyoruz. Yani kardeşlerimizin gelişi bizi onurlandırır. Onun için yolu düşenleri de bekliyorum.
1: Afyonlar,
0: haklarımız helal.
1: Gideceği bir kapı var.
0: Var, kesinlikle var evet, hocam. Yani ben Diyarbakır'da görev yapırken de orada da artık Afyon'da bir kapınız var demiştim. Sağ olsun çok evet, gelenler oldu. Evet, buradan da Adana'ya yolu düşenler mutlaka uğrar diye düşünüyoruz. Evet, uğramalarından da memnun oluruz. Allah hepsinden razı olsun. Ben çok memnun ayrılıyorum. Vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin dualarını bekliyoruz. Demek ki buradaki hizmet süremiz bu kadarmış. Evet. İnşallah Rabbim orada da güzel hizmetlere vesile kılsın evet, diye dua ediyorum. Amin. Amin. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Evet.
1: Biz de Afyonkarahisarlıları olarak size hizmetler için teşekkür ediyor.
0: Allah razı olsun.
1: Adana'da bu hizmetlerinizin artarak devam
0: amin,
1: ediyoruz.
0: Amin. Amin.
1: Orada da çok büyük ihtiyaçlar var.
0: Allah razı olsun.
1: Büyük evet. bir şehir. Yani günümüzün sorunları orada da artarak devam ediyor.
0: Mutlaka evet.
1: Asayişle ilgili farklı konularla ilgili sorunlar oluyor. Gençlikle ilgili ciddi çalışmaların orada yapılması gerekiyor. Size tabii müftülük olarak destek vereceğim. Biz eminiz.
0: İnşallah.
1: Allah razı olsun Sayın Hocam. Sizin şahsınızda 1-7 Ekim din görevleri haftanızı kutluyoruz.
0: Abi,
1: bütün din görevlerimizin de haftası
0: teşekkür
1: kutlu
0: ediyoruz.
1: Olsun.
0: Sağ ol.
1: Şöyle şehrimize ve din hizmetleri alanında yaptığınız çalışmalara teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Allah son olarak Afyonkarahisarlılar neler söylersiniz? Veda
0: Afyon'u olarak. Seviyoruz.
1: Evet.
0: Sağlıcakla kalsınlar. Allah'a emanet ediyoruz.
1: Allah razı olsun hocam. Çok kıymetli dinleyenler ve izleyenler. Cuma sohbeti programı sonuna geldik. Afyonkarahisar İl Müftümüz Lütfü İmamoğlu hocamızla yapmış olduğumuz Vefa ve Veda yayını sona ermiştir. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
4: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
5: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
8: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Çekmeköy Belediye Başkanı ve Şile Belediye Başkan Vekilini kabul etti. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül de yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne ve Güzelyurt Hastanelerinin açılış törenine katıldı. Türkiye'nin sağlık alanında KKTC'nin yanında olduğunu vurguladı, sağlık sektörüne yaklaşık 1,5 milyar Türk liralık kaynak tahsis ettik dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gürcistan'da mevkidaşı Givi Mikanatse ile bir araya geldi. Türkiye ve Gürcistan arasında eğitim işbirliği anlaşması imzalandı. Bakan Tekin, anlaşmamızın eğitim ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına yürekten inanıyorum dedi. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi ve ikincil düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantıyı değerlendirdi. Temel önceliğin yatırımcının meşru haklarının korunması olduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'nin başkenti Londra'daki konferansa katıldı. Uluslararası yatırımcılara fon piyasasında yaşanan sorunlara dair atılan adımları anlattı. Amacımız bulaşıcılığı önlemekti ve bunda büyük ölçüde başarılı olduk dedi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından kurulan Mekke İttifakı'nın bir sonraki toplantısı gelecek hafta yapılacak. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, toplantının Riyad'da düzenleneceğini açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da değinen Dar, toplantıda askeri müdahale yerine Husilerle siyasi diyalog konusunun görüşüleceğini belirtti. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Medine'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan son saldırıya Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de kınama mesajı yayımladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail şiddeti durmuyor. İsrailli işgalciler zeytin hasat eden Filistinli çiftçileri hedef aldı. Katil İsrail unsurlarının baskınlarında da çok sayıda Filistinli alıkonuldu. Soykırımcı İsrail Gazze'de biri polis 3 kişiyi daha katletti. Katil İsrail'in alıkoyduğu Filistinli doktor Ebu Safiye Avrupa Parlamentosu'nun İnsan Hakları Ödülü'ne aday gösterildi. Avrupa Parlamentosu'ndaki sol gruplar insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verilen Saharov Ödülü için Ebu Safiye'yi aday gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Şimdi de saldırı ihtimali gündemde. ABD basını ABD'nin Hürmüz Boğazı'na bir uçak gemisi daha gönderdiğini yazdı. Ekdeniz Piyade Birliği de Kasım ayı sonunda bölgeye ulaşacak. ABD Başkanı Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatacağı öne sürüldü. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara ve Volgograd bölgelerini vurdu. Rusya da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenledi. Bir köprünün vurulması sonrası trafik kilitlendi. Haberleri sundu.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası NG Afyon Otel'de.
4: Evet sayın sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
6: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
8: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357

0: var. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
4: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
8: Atroskopik yöntemlerle aynı gün diz problemlerine çözüm tecrübeli hekimimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent Küçükçankaya tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
9: Fenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Fenax ticari araçlarda.
10: Sevgili misafirlerimiz, Etenfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Etenfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
11: Reklamları dinlediniz.
0: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
2: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye İncil'e çikolataları.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.

0: numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 1173. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restorant. Farina Restorant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın.

0: sefer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
0: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Gün Efendim 99.9.

0: adet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü.

0: numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 1173. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
0: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük

0: adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
2: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
4: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
0: Afyon Termal Otel, 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: ...99.9... Radyo Gün.

Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sevgili radyo dostları, hepinize yürek dolusu merhabalar. Bizler ölümlü insanlarız. Yaşamayı ve baharı bu yüzden severiz. Doğan her şeye inanırız. Çocuklara, güneşe, bize düşler sunan ay ışığına, demiş Onat Kutlar. Efendim, ben Deniz Serkan Yılmaz. Birbirinden güzel şiirler, türküler, şarkılar eşliğinde iki saatliğine yüreklerinize aşk ile misafiriz. Her zaman olduğu gibi bugün de şiirlerde dolanacağız. Şairlere hal hatır soracağız. Türkülerde, şarkılarda soluklanacağız efendim. Hadi bakalım, başlıyoruz.

0: Gün FM, Gün FM 99.9.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi devam ediyor.

0: Alnımda bir Ağustos böceği, yapraktan bedenim, ağaçtan bademim. Bu zincirlerinden boşanmış Poyraz'da uçuyoruz dolunaya doğru. Yel yepelek, yelken kürek. Uçuyoruz ağaçlar, evler, duvarlar. Uçuyoruz peri bacaları. Allah'a emanet, kula selamet. Toprak da ayaklandı. Bahçeler, tarlalar, çiçekleri, sarı yeşilleriyle. Ardımızdan Kızlan'daki yel değirmenleri. Alavra'da dolu dizgin yaban eşekleri. Burunlar, koylar, bükler, dağlardaki dev anaları. Balık aşıranda kopuyoruz anakaradan. Uçuyoruz mehtapta. Acem aşıran faslı okumaya dolunayda. Efendim, arkadaşları, dostları ve bizler tarafından çok iyi şair ve çevirmen olarak tanımlanmasının yanı sıra düşündürücü, esprili konuşmaları, hoş sohbetiyle de anılır Can Yücel. Bugün Ay Işığı Sonatı şiirini seslendirdik ve sevgili Can Yücel'i de anmış olduk efendim.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

sevinme. Çünkü bu limanda kaybettiğim ilk gemi sen değilsin. Şunu da unutma. Rıhtımda kalanı değil, çekip gideni vurur fırtına. Sevinme derken, terk edilmenin iyi yönlerini görmeyi tercih etmiş küçük İskender. Ayrılığın acısını onaran farklı bir bakış açısı aynı zamanda. Radyolarını yeni açan sevgili dostlar, efendim bendeniz Serkan Yılmaz. Dizelere, şiirlere ses olmaya devam ediyoruz. Az sonra buralardayım efendim tekrardan.

Bölünür sancıyla uykular, sığınak değil en kuytular. Gökte ay 14, ben dolunay. Son hatıramı sinene sar, bu kadarına razıyım yar. Dalda muhabbette kumrular, bana ayrılığı sordular. Dedim afet, yangın, dedim kar, dedim adet aşkı vururlar. Uzak diyarlarda evli barklı, mutluluk en çok onun hakkı. Bu yorgun kırık dökük hikayenin de adı bende saklı. Efendim, sözleri Meral Okaya, müziği de Yunan bir müzisyene ait olan şarkının sözleriydi. Bu güzel şarkıyı Sezen Aksu yorumuyla yüreklerinize armağan ediyorum.

ay gömülür. Ardından resmin asılır işlek yerlerine kentin. Piyangocunun yanında tahta çitlere yakıştırırım. Gözlüklüsün, 3 yaş büyüksün, Rize'de büyümüşsün. Başka adını da bilirim, hepsi yalan. O gülmen de eski küçük bir limandır gülmen. Takalar sığınır. Ardından resmin asılır işlek yerlerine kentin. Denizle kavgalıdır kayalar. Otururum, elim tuzlanır. Fırlatırım çakıl taşını. Kaç kez sektirebilirim? Gömülmesin suya, sen tut, durma, sonra bana yürü.

Ardından resmin asılır işlek yerlerine kentin. Birden boşanan yağmurda mağaza diplerindeyken, otobüsten inerken, hiç aklımda yokken karşımdasın. Gider ayak bir şey derdin, onu söyle işte. Sonra sus. Issız istasyon kampanası susman. Yapraklar döker. Ardından resmin asılır işlek yerlerine kentin. Çardağa çıkarım, ay gömülür. Çalı çırpılara tutuşturur sarmaşıkları. Seyredişinden alınır. Uzak içli şarkılar anımsarım. Derken dönüp bakman, turaçlar çağırır bakman. Bahçemde turunçlar açılır. Resmini astılar işlek yerlerine kentin. Çarşı içinde bir zaman daha konuşuldum. Sus harnıçlardan bakraçlara çekiliyordu. Güze hazırlanıyordu kızlar. Dağlar dalgındı, gençtim. Olur olmaz huylanışını sevdim en çok. Ay gömülür. Ay gömülür, ardından resmin asılır işlek yerlerine kentin. Resmin asılır işlek yerlerine kentin.

0: Efendim, Akif Kurtuluş. Behçet Necati Gil Şiir Ödülü sahibi. Mesleği avukatlık. Dostlarımızdan Beyhan Hanım, Instagram hesabımızdan bu güzel eseri, bu güzel şiiri bizlere ulaştırdı. Biz de gönlümüzün döndüğünce ses olmaya çalıştık. Onun gönlünde güzel yeri olan bu şiirin bizim de yüreğimizde yeri hazır ve alındı efendim. Radyolarını yeni açan sevgili dostlar, sıradaki iki güzel eseri sizlere de armağan ediyorum.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

radyolarını yeni açan sevgili dostlarımız, şiir dostlarımız, sizler de hoş geldiniz. Efendim, türkülerimiz, şiirlerimiz, şarkılarımızla yolumuza devam ediyoruz. Ne kadar güzel içsel bir yolculuk, öyle değil mi? O şiirlerde, o türkülerde anlatılanlar, o şarkılarda anlatılanlar bize biraz tanıdık geliyorsa yaşanmışlıklarımız var demektir efendim. Ve yaşanmışlıklarınız her daim çok ama çok güzel olur inşallah. Hayatta her şey sizin için istediğinizin en iyisi olur inşallah. Yolumuza devam ediyoruz. İki güzel eser sonrası, ben Deniz Serkan Yılmaz. Buralardayım efendim.

0: Dün gece açtım perdelerini penceremin. Ay ışığı dolmadı belki odam ama sevginle doldu kalbim. Ay kaçtı, ben kovaladım. Uykuya yenik düşmeseydim belki de öğrenecektim güneşin nasıl galip geldiğini. Demiş Kerime Kaya Dolunay şiirinde değerli şiir dostları. Evet, bugün ay ışığına, dolunaya, geceye çok güzel şiirler düşüyor güzel kalpli insanlar. Sizlerle birlikte bizler de bir yakamoz izler gibi bu güzel dizeleri yüreğimizde hissediyoruz. Devam ediyoruz efendim.
1: Serkan Yılmaz'la

bahaneler kolay aşkım. Gitmek fikrinse, bak gece dolunay, kötü düşünme. Sen vurdun beni, değişir gökyüzünün rengi sabah olunca. Kuşlar öter, ben duymam. Çiçek açar, ben görmem. Altım, üstüm toprak.

0: etkileyici bir şiir değerli dostlar. Mahmut Karahan, efendim Kocaeli'den genç bir şair kardeşimize ait güzel dizelerin hemen ardından bendeniz Serkan Yılmaz, radyolarını yeni açan, evlerinde, iş yerlerinde bizleri dinleyen şiir dostlarımızı, radyo dostlarımızı da selamlayarak sıradaki iki güzel eseri sizlere darman ediyorum.
1: Serkan Yılmaz'la dizeleri

son dolunayı değil, ömrün son dolunayı da değil ama belki de imkansızlığın dolunayıdır. Güneşin kızıllığı Ayasofya'nın hemen yanı başında silinmemişken, gökyüzünün derinliğinde dolunay birdenbire çıkıverir Üsküdar'ın üstünde. Ve bir Kadıköy vapuru bir ayrılığın şarkısını söyler en hüzünlü sesiyle. Çünkü bir vapur yolculuğu her zaman bir ayrılığın şarkısıdır. Ayrılık bir gün de olsa, ayrılık bir sevgiliden, ayrılık bir yerden de olsa, ayrılık şu veya bu şekilde yürekte bir sızıdır. Ve dizeler yavaşça denizin maviliğine dökülür. Çünkü dolunay engin maviliğin tüm sırlarını bilir. Ayrılıklar hüzünlüdür sevgilim bir gün de olsa. Ayrılıklar buruktur sevgilim insan mantıklı da olsa. Kadıköy vapuru hem güneşin kızıllığına hem de dolunayın sarı pırıltısına tanık olur. Ardındaki beyaz köpüklerle. Denizin beyaz köpüğü bıraktığım izler senden uzaklaşırken sakın kaybolma. Değerli şiir dostları, Atilla Birkiye'nin Yaşamın Kendisi Aşk isimli kitabından bir bölümdü bu, sizlerle paylaştık. Ve devam ediyoruz birlikteliğimize.

affetmedim kendimi. İnan bana hala sızın içimde, ağlarım düşündükçe, hiç affetmedim kendimi.

için, sana yaptıklarım için hiç affetmedim kendimi. İnan bana, hala sızın içimde, ağlarım düşündükçe.

0: Sevda bir ateş buldu sende. Eğilip öptü seni. Artık kimse denizi bilmiyor. Dirseklerini masaya koyuşundan belli. Gelip geçen bir günü bitirmek istemediğini. Sevda, sevda bir umut buldu sende. Ey bir yolcu listesinde bir ölüyü arayan. Artık kimse gözlerini bilmiyor. Şunu imzala. Bir mektup, bir telgraf alıntısı değil. Unutulmuş bir sevdadır kapını çalan. Ve sevimsiz bir terlik gibi duran odan. Kimse artık bir şey giymek istemiyor. Sonra bir pencereden kendine ay ışığı gibi vuran sen. Ne sana, ne başkasına benziyor. Ve işte bir dip balığı su boşluğunda çırparaktan yüzgeçlerini hiç kimseye uymayan bir mevsim öneriyor. Efendim, Edip Cansever şiiriydi bu. Çok güzel bir şiir. Beğenerek, severek okuduğumuz bir şiir. Yolumuza şarkılarla devam edelim. Radyolarını yeni açan sevgili dostlar, ben Deniz Serkan Yılmaz. Sıradaki eseri sizlere de armağan ediyorum.
1: Serkan Yılmaz'la dizeleri

0: Gün efendim. Gün efendim. 99.9.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi devam ediyor.

0: şuya buya, ikimiz otobüsle uzak bir şehre gidiyormuşuz. Buzdan birer kılıç kavaklar yola çakılmış. Kargalar patırtı kıyamet, ansızın fırladılar. Besbelli birazdan çay molası verilecek. Camlar buğulandı, sabah oluyor. Omuzumda uyuyorsunuz. Size bu akşamı hazırladım. Ayıp mı oldu dersiniz? Şu küçük yağmuru. Kirpiklerinizde parlayan 2-3 ağaç buldum getirdim. Ihlamur ağaçları. Komşularınızdan öğrendim. Bunları severmişsiniz. Size bu akşamı hazırladım. Ayıp mı oldu dersiniz? Bir avuç ışık serpeceğim. Şöyle Ankara uzaktan, şunlar gece reklamları. Toz yeşili, canavar sarısı. Belki yok balkonlarda hanım eli, istersiniz. Bilmem bulabilir miyim, gücüm bu aşağı yukarı. Size bu akşamı hazırladım, ayıp mı oldu dersiniz? Biraz bulut saklamıştım geçen sonbahardan. Mehtabın yaldızladığı bir deniz kenarı. Koyduğum yeri unutmuşum. Fakat görebilseydiniz, ne olur çabuk gelin, manzara dağılmadan. Fazla uzun sürmez hayallerimin ayarı. Size bu akşama hazırladım. Ayıp mı oldu dersiniz?
1: Serkan Yılmaz'la Dizeler'in Sesi.

0: Gün FM 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevdayla buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Sevgili şiir dostları, bizler de Ayla Yıkanma'nın keyfini sürdük bugünkü yayınımızda. Üzerine şiir yazılmaya değer görülmüşse, bize de bu dizelere ses olmak düşerdi. Efendim, dolu dolu bir hafta geçirdik şiirlerle. Bugünlük bu kadar. Sürçülisan ettiysek affola. Önümüzdeki hafta aşkla görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın değerli dostlar.